Baba şiyene de kayna. Bu gene ne baba? Bu gene ne baba? Bu kadar şiyene de kayna.